Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

eş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

Hacı Ayşe'yle Ali'yle çabesini veledi.

Valla bir su benci di sala kızı ko açan keç ko Çarmalı be koydu.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı cira loma kerdiş çaren yu. Tiryaki ye, biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryaki ye, ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 05 Hürsünev, Nevseyu Vistunev 05 Şeşes. Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Godanje pemetiya şandı nivisandiye ku rojbaş çavanın ezi amu demez tanek ji Beytucan diyari ve godaran tava dikim godari men gişti sınav jiban hamiya dike o taybet ji bin xetere sınav dişine sesele min sel çavim min emci sınavı xadışlanışı ver haya amuda rengin

Eca gudarin eca stran xastımın şu hemen diğer dersim. Az kalan bizim iki hindi az çansalı mı? Ne kalmışım çansalı mı? Lensin atma dini hemen diğer dersim stran da gotun. Hini atma dini ha. Eca hende eri sosyal medya dama dişe ne dit ne dit dit valihat mera bu ne bilbili ismi eri mera bu ne profesör juha mi got ji taqa jiri hayat taqa jiri ji çakılmasa civa kama yo be ser u benu ev kesi pat pato kavan deste van da yao ve seri hata ve seri dixazmen rafşan rafşan bir mala makhira kirin yani mişa tam ev tişte ya çar kez çar poz filan rabun du tiş bar bakirin in instagram'e Kurdi men jimiriye in instagram'in yani sosyal medya ama sosyal medya hebe khalini nekhoye av ve nekhoye yani jiyan Ne kıymetini paketi interneti hebe bu kadar sosyal medya harabı geri. Sosyal medya güçlü rabu ne bu du parça. Parça sekinin dişi hemen diğer dersim. Parça ki dişi kudzanın kuçu çiye kiber ha kiber ana evcihatın peşkiriden. Yani de bizim denge hafta hafta şu dur ve koyuz. Çavu. diğer dersim kadar uken kadar neca diyem heben emi her tim kadar uken. Kedavi helbet tüccara neyizi bir kirin. Kerem ken havar piri havarşı. Diyar dersim godar biken dengi bedeni bila bataka. Her der. Blankes bi bataka.

Pere godare neca disa silava has kirin. Yani jibeko kimek bakhım pişi akıftın strana kimi paro kim pişi bir reklam hayi pişi reklam am jino bari ki qırık ki tişe ki lenen. Vedim baba. Ye baş. Fifi dakika ki deng bide. Deng ek bide.

0: Ece Godare ne jepem hat ne şandın insan diye roş baş keko azu qizamen lisa am her sebebi bir keyf xaşı ve Godar ken streng jizaruk TV a roş baş jibo lisa da xazım sesleri meser cave men eri pemekdin baran samancı şaşnabım eğer başlamı dırıst xandı be pem şandiye dengi şandiye am dü dengi jı Godar buken Yani Godar'ın zaten şey var ya. Yani minik mesela canına denk de şandın. Hın denk başına yine faham kirin. Jiber yok Suriye mafı kemli karın para biken. Le hın canına hın dengi cüdatış dine şandın minik. Zaruk Xaza Kurdi bak ve bav anku de dengi bav o de te ku alikariye vand ki. Ev işte gala gala ki piroza. Hatta gel un vajı iken bişinin dışına ben. A gini gebe ku Zaruk bu duristi akhıftın yukhaz zamanı yukhaz. Bu duristi be bişin. Yani işte gala gala ki piroza. Her hepinem. Her an dengi lisa godar biken o ev bav yukhaz baran men godar biken.
1: Yazı baş. Ez. Lisa. Samancı.
2: Ersebe.
1: Ersebe. Galardı döken.
0: Godar Eneca. Disa Peyam Magdunat yaşandın insan diye Rojbaş gele meye kördü. O in valet haz. Jibo Delala min, hevala min, o mandalina min, stana şehribana kurdi keça delan anji nofa dağaziya min ezor spas ez baran. Yani jibo delala te, hevala te, mandalina te. Bel. Sesleri misal çabı min. Helbet gönderin işte. Amin strana takas amin şu verip para yapken. Le nehan şu belko jir renas o lisa jmer strana yıkhasına. Am de bet tayyibet strana şu bu var neden. Kerem kem için strana ki gönderken pişi ve reklamaya pişi reklamaya vet gelen. Gönder hoş.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can ve ciğer ocak başı. Jibo kesin ku tamam deve kazanın. Jibo amedi.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
6: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malper

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Belek Godare Neja, Slav, Evji Kezizer, Ozan Brader. O peyam hatiye şandın, imsan diye Slav ve Golav, Cikoseri ve Hamu Xabatkaran re, hem Slav ve Kadişinin, Ce Ozan Brader sıra Kezizer ile. Yani de belki Ozan Brader Kezizer ve Jine Keddin Jihandı be yani. Kezizer meştere parvekkiri. Evçe be Kezizer bu. Yani Cikoseri ji, Mevdin ji, Ali yani Mevdin, Ruha, Koser, Disa mesela birader. Muşi. E Muşi minazani fantezi çi. Yani ne fantezi ya Muşi. Muşi ya kemek bandura nufal serbane çıkıyor. Cibeku nufal ji khastı bu. Sesleri emin, sayı çabı emin. Elbette ben cibek kezizler bar ve kere emin tiştek yadın emin takas bar ve kere cibere. Peyemek dünyada yaşandığın Hüseyin diye sırav denge venge radyoyu. Ece Muşi. Muşa rengi stranek je şakro diyariye tabahiye gele kurdikim serkeften ez aram. Neyse seri emin, serçav emin keki aram. Emi takaz şakro eki je emi parvap kendi je. Vare. Ali Fifi.

İca qodarin heja peyam hatin şandın ezi peyamı ve hendin peyamın din jihatin şandın ezi yek yek bexuynem nisan diye roj bay sılav gulav jı semsure em ve qodar diken çıxasi rüsrani ve xoşin. Ya xoşin yani xoş. Malava ava sesere min. Peyam ekdin hatiye şandın nisan diye roj bay sılav gulav ez nebi kandemi jı ahmet arangin sılavı xoş vere dişim sıran dirizde bila jı vere be beminin de xoşiya da sesere min ser Çavim ben. Peyam ekdin hatiye şandın. Gohtarın heja nivisen diye roj bay slavu gulavu keko fifi. Em diçin ser karin xoam di arabidane. Em ve gohtarken. Ve şan xoş. Ve ise ser eme ser. Çavim ben. Gohtarın heja goştayı delari. Yani undikarın da mokup peyama dişineci. Ben de jundikarın navi xoab benivisen. Yani anki heget. Helbet gerideyi veya. Gönlü xazın navi jü benivisen. Cimene bezin kişan bajeri, kişan bajeri peyam hatiye. Şandan gelip peyam adamatın, em rastını sanıcı kişan bajeri. Ab cimene giringen yani. Jiberi ve hegerin hava ve de peyam şan benimsin mesela. Mina de bezin kucumuş, an kucumu edine, je kusare, je amede, je amude mesela je afrine. Van derdur her ciyi ku peyam tine şandın. Bajer tematini misandı, jimene şaştırdı ben. Gel ve cari ve hasun bişinin. Yani eğer o nav nav bejin, in navi bajer be bejin. Malava ava. Seslerim ser çavim. Eca denge jimere hati şandın Dilvin ez bağırım şan diye. Dilvin jimere keleşo dukhine. Em keleşo godar biken. Le godar neşe demek o un denge zarur ki hati şinin kime ki xoş bigirin, qeyd bigirin da kuan bukan rasipar ve biken. Em dışın Dilvin godarken Dilvin her tüm jimere denge dişine ve cari jişan diye. Ve cari keleşo jimere dukhine. Kerem ken godar biken emvet gelin.

Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: ile temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji. Enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki sujdar kerdiş yansıcır aloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şaredarya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
3: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Ving, Ving'e şimal.

0: Reklamlar. Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sabah urzam bezvane xo, şeva rakam bezvane xo. زوانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

0: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û Ciger Ocakbaşı li benda ve ye. Li Can û Ciger Ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û Ciger Ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anjî alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing'e şimal.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış'ın inşasında yerel yönetimlerin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken DEM Parti Yerel Yönetimler Merkezi Kurul Üyesi Gülistan Atasoy, örgütlü bir çalışma ile barışın ve demokrasinin inşa edilebileceğini söyledi. Türkiye Kömür İşletmeleri mülkiyetindeki Soma Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan yaklaşık 2000 madenci işsiz kaldı. Özelleştirme sürecinin ardından işletmeci konumundaki Yeni Anadolu Ayşe, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin rödevans sözleşmesini iptal ettiğini gerekçe göstererek işçilere fesih bildirimi yaptı. Süresiz nafaka söyleminin gerçekliği yansıtmadığını belirten avukat Esma İba Çaplık, kadınların dikkate almadığı düzenlemelerin daha fazla yoksulluğa ve ekonomik şiddete maruz bırakılmanın yolunu açtığını söyledi. Hastalıkları nedeniyle tahliye edilen %92 engelli ağır hasta tutsak Hamdullah Aydemir, infaz erteleme süresinin sona ermesi nedeniyle yeniden tutuklandı. Nujinha'ya yönelik siber saldırı ile kadınların sesinin kısılmaya çalışıldığını kaydeden Nujinha editörü Arjin Dilek Öncel, geri adım atmayacağız derken MGK Başkanı Rosa Metina ise kadının çığlığı duyulmasın diye kadın basını hedef alınıyor şeklinde konuştu. Beraat ettiği davayla ilgili tazminat başvurusunun reddedilmesi üzerine dava masraflarını ödemesine hükmedilen gazeteci Aziz Oruç'un evine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından haciz gönderildi. Ankara 47. Asya Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Kongresi'ni delege listelerinde sahte imza kullanıldığı gerekçesiyle iptal etti. Kararın ardından partiyi yeniden kongreye götürecek bir çağrı heyetinin atanması bekleniyor. Kendilerini Daltonlar, Casper'lar, Çirkinler olarak adlandıran ve Ahmet'te görülmeye başlanan çeteler sanal medyadan açtıkları ilanlarla gençleri tetikçi olarak kullanıyor. Avukat Fırat Sandalcı, müvekkilinin iş yerlerinin kurşunlandığını ve 5 milyon haraç istendiğini aktardı. Bu yıl buradayız, ceviz ağacının nöbetindeyiz şiarıyla 10.sü düzenlenecek olan Ahmet Belgesel Film Festivali'nin lansmanı 11 Haziran'da gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım programı Piyas ilçesinde bulunan Park 75 Taşev'de yapılacak. Açılış programı sanatçılar Sarya ve Velat'ın müzik dinletisiyle başlayacak. Mardin Dargeçit'te Bilal Gezer ve Sinan Toprak'ın katledilmesine ilişkin 12 yıl sonra açılan davada verilen beraat kararlarını değerlendiren avukat Erdal Kuzu, davanın genişletilmesinden uzak durdu ve şekli bir yargılama yürüttü. Bu nedenle gerçek ortaya çıkmadı dedi. Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki çoban Metin Dizek için arama çalışmaları başlatıldı. Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar kayım yönetimindeki kentte bozuk yolların yapılmamasını protesto ederek yolu trafiğe kapattı. Ağrı Valiliği Hamur ilçesinin Gomuka Hemoiya köyünde öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın şüpheli ölümüne dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli müfettiş ataması yapıldığını duyurdu. İzmir'de boşandığı erkek Hasan Şeyh'in saldırısı sonucu yaralanan Ayfer Karayışlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir Barosu yönetimine cezaevlerindeki hak ihlallerini raporladıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz yapılması planlanan NATO zirvesinde görevli polislerin katılacağı Beş Evler Kız KYK yurdu öğrencilerine toplantı öncesi temizlik yapılacağı gerekçesiyle 26-30 Haziran tarihlerinde yurdu boşaltmaları istendi. Rize'nin Çayeli ilçesinde çay toplama işçisi olarak İranlılar ücretlerini talep ettikleri için yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırıya karıştığı iddia edilen M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y.'nin ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer saldırganlarla ilgili henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi. İranlı işçilerin ülkelerine gönderilmek üzere Bazi'de sevk edildiği öğrenildi.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi yazısına göre kentteki resmi okullarda öğrenim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri dün Kent Park'ta düzenlenen TUGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne götürüldü. Çeşitli ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci ders saatleri içerisinde TUGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne katıldı. Etkinlik nedeniyle bazı okullarda yazılı sınav saatlerinin değiştirildiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının BM şartının açık bir ihlali olduğunu belirterek İran ordusuna misilleme olarak bölgedeki AB üslerini ve varlıklarını vurduğunu açıkladı. Afganistan'ın Herat kentinde Taliban'ın iyiliği emretme, kötülükten sakınma güçleri olarak adlandırdığı gruplar zorunlu örgütlenme kurallarına uymadıkları iddiasıyla kadınlara yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlattı. Kent genelinde yoğun şekilde konuşlandırılan gruplar son günlerde onlarca kadını maske, çarşaf ya da peçe takmadıkları veya saçlarının bir kısmının görünmesi nedeniyle gözaltına alıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, en az 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Meksika'da Dünya Kupası açılışı nedeniyle tüm seviye okullarda derslere ara verildi. Memurlara da evden çalışmaları söylendi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 34 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 28 derece, Şırnak 32 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: dolar 46.13, euro 53.34, gram altın 2239 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Eke kesiş mayın nezdi tiryaki sujdar kerdiş yan zicira loma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları

0: Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgelko, grubumuz sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin Yaşam'ın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Wave.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış'ın inşasında yerel yönetimlerin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken DEM Parti Yerel Yönetimler Merkezi Kurul Üyesi Güristan Atasoy, örgütlü bir çalışma ile barışın ve demokrasinin inşa edilebileceğini söyledi. Türkiye Kömür İşletmeleri mülkiyetindeki Soma Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan yaklaşık 2000 madenci işsiz kaldı. Özelleştirme sürecinin ardından işletmeci konumundaki Yeni Anadolu AŞ, Türkiye Kömür İşletmelerinin rödevans sözleşmesini iptal ettiğini gerekçe göstererek işçilere fesih bildirimi yaptı. Süresiz nafaka söyleminin gerçekliği yansıtmadığını belirten avukat Esma İbaçaplık, kadınların dikkate almadığı düzenlemelerin daha fazla yoksulluğa ve ekonomik şiddete maruz bırakılmanın yolunu açtığını söyledi. Hastalıkları nedeniyle tahliye edilen %92 engelli ağır hasta tutsak Hamdullah Aydemir, infaz erteleme süresinin sona ermesi nedeniyle yeniden tutuklandı. Nujinha'ya yönelik siber saldırı ile kadınların sesinin kısılmaya çalışıldığını kaydeden Nujinha editörü Arjin Dilek Öncel, geri adım atmayacağız derken MGK Başkanı Roza Metine ise kadının çığlığı duyulmasın diye kadın basını hedef alınıyor şeklinde konuştu. Beraat ettiği dava ile ilgili tazminat başvurusunun reddedilmesi üzerine dava masraflarını ödemesine hükmedilen gazeteci Aziz Oruç'un evine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından haciz gönderildi. Ankara 47. Asya Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Kongresini delege listelerinde sahte imza kullanıldığı gerekçesiyle iptal etti. Kararın ardından partiyi yeniden kongreye götürecek bir çağrı heyetinin atanması bekleniyor. Kendilerini Daltonlar, Casper'lar, Çirkinler olarak adlandıran ve Ahmet'te görülmeye başlanan çeteler sanal medyadan açtıkları ilanlarla gençleri tetikçi olarak kullanıyor. Avukat Fırat Sandalcı, müvekkilinin iş yerlerinin kurşunlandığını ve 5 milyon haraç istendiğini aktardı. Bu yıl buradayız, ceviz ağacının nöbetindeyiz şiarıyla 10.sü düzenlenecek olan Ahmet Belgesel Film Festivali'nin lansmanı 11 Haziran'da gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım programı Peyas ilçesinde bulunan Park 75 Taşev'de yapılacak. Açılış programı sanatçılar Sarya ve Velat'ın müzik dinletisiyle başlayacak. Mardin Dargeçit'te Bilal Gezer ve Sinan Toprak'ın katledilmesine ilişkin 12 yıl sonra açılan davada verilen beraat kararlarını değerlendiren avukat Erdal Kuzu, davanın genişletilmesinden uzak durdu ve şekli bir yargılama yürüttü. Bu nedenle gerçek ortaya çıkmadı dedi. Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki çoban Metin Dizek için arama çalışmaları başlatıldı. Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, kayım yönetimindeki kentte bozuk yolların yapılmamasını protesto ederek yolu trafiğe kapattı. Ağrı Valiliği Hamur ilçesinin Gomuka Hemoiya köyünde öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın şüpheli ölümüne dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli müfettiş ataması yapıldığını duyurdu. İzmir'de boşandığı erkek Hasan Şeyh'in saldırısı sonucu yaralanan Ayfer Karayışlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir Barosu yönetimine cezaevlerindeki hak ihlallerini raporladıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz yapılması planlanan NATO zirvesinde görevli polislerin katılacağı 5 evler kız KYK yurdu öğrencilerine toplantı öncesi temizlik yapılacağı gerekçesiyle 26-30 Haziran tarihlerinde yurdu boşaltmaları istendi. Rize'nin Çayeli ilçesinde çay toplama işçisi olarak İranlılar ücretlerini talep ettikleri için yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırıya karıştığı iddia edilen M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y.'nin ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer saldırganlarla ilgili henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi. İranlı işçilerin ülkelerine gönderilmek üzere Bazi'de sevk edildiği öğrenildi.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi yazısına göre kentteki resmi okullarda öğrenim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri dün Kent Park'ta düzenlenen TUGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne götürüldü. Çeşitli ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci ders saatleri içerisinde TUGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne katıldı. Etkinlik nedeniyle bazı okullarda yazılı sınav saatlerinin değiştirildiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının BM şartının açık bir ihlali olduğunu belirterek İran ordusuna misilleme olarak bölgedeki AB üslerini ve varlıklarını vurduğunu açıkladı. Afganistan'ın Herat kentinde Taliban'ın iyiliği emretme, kötülükten sakınma güçleri olarak adlandırdığı gruplar zorunlu örgütlenme kurallarına uymadıkları iddiasıyla kadınlara yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlattı. Kent genelinde yoğun şekilde konuşlandırılan gruplar son günlerde onlarca kadını maske, çarşaf ya da peçe takmadıkları veya saçlarının bir kısmının görünmesi nedeniyle gözaltına alıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, en az 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Meksika'da Dünya Kupası açılışı nedeniyle tüm seviye okullarda derslere ara verildi. Memurlara da evden çalışmaları söylendi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 34 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 28 derece, Şırnak 32 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: dolar 46.13, euro 53.34, gram altın 2239 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. AnkaKent. En iyisi sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Le bajare diroki le amede un jibo revitiye kharine tene ve khandan canu jiger ocak başı le benda vaye le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn her uha mades bi çekirna lahmacun kide u künefe jikir ci suriçi kolana Hazreti Süleyman Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku damade ve gazanen jibo amede.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Diyekemin hevdîtin en civanan en spor u çande yen ku de bi hevkariya şarederiya payasi u komeleya emji bu siberoje liverin benle darxistin de de de dozde sezde u çarde püşperede bişiyara bicivanin azat ber bi siberoja azat ve emteyn gel hev. Em de dozde püşperede saat evari heftan de kada gişti ya parka hefte u bencan bi konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer despe bikin. Serojan, emebi panel, karge, çalaki u lisik engeleri çanda xue, hevgiriya xue u heviya xue behev remezin bikin. Warin em behevre derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
1: Reklamları dinlediniz.

Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neyan ver neşmade. Endama heyeti merkezi idare karyani herimi Dem Parti Gülistan Atasoyke Bala Ant Avankerdişe Aştiye de idareyan herimi Cayık mühim geni uvake bi xebatı kere xistini aşti u demokrasi eşkena bir uvraştış. İdare Kare Merkezi Komeleya Hukuk Nasani Azadiye Yakup Demir Diyarker Türkiye'ye duvet sarıyor karar hakiyiviyeyi Komite Vezirani Konseyi Avrupa'yı bican yana gani ceza ciro bir odayış. Diyarkerke eke statuya Abdullah Öcalan'ı bir ayrı tatbik kerdişi hakiyiviye bir özelal kerdişi proses lezbigiro. Muharrem İnce CHP'yiş aşkere huye der hakkı münakaşeyke parti devrazeni deva gani kongre tüzü ki leski bir uğraştış gani vurna işi lazımı bere kerdişke endami parti eşkene sereki peruyi meclisi partiye sereki şaradariye u endamani meclisi bu veçini peyni de gani kongre leski bir uğraştış CHP katilingan sarubu mano nero parça kerdiş. Sereke Peruyi Partiya Saadeti Mahmut Arıkan Vake Rojava Hükmati de ve Çina işi este uvake nişane ve Çina işi yev bi yev despekeni. İnisiyatifi Cinyani Havceyma Aşteri Esta Işıl Kurte Bala Ant Hakkı Nefakeyi Uva Mabı Kararı Dadgaha Desturizi Hakkı Nefakeyi Frafek Baran Dedani Nefake Lütfük Niyo Taybet Mendik Niyo Nefake Hakko. Nizdeyde hazar maden kerike madeni ışıkı somayı ke bi milke kargehe komuri Türkiye'de yeni xebitnayış beykarmendi. Şirketi yeni Anadolu dimay prosesi hususi kerdişi fesihname karkaran reşravıd. Avukat Esma İba Çaplık Diyarkert Vatişe Nefekeye bir müddet rastene ve jeno vake tertibaneke cinan erjinene zafir fakirriye u şiddeti ekonomikere rayra akene. Diyar Koçoke Çalakya protestoya herişani Rojavani de bir işkence Ahmet Desben Kerdiş Utepişya zindani Sincanira tahliye bi. Hamdullah Aydemir Utepiş'te öneveşi Granke Sera Duves Astengi CS'de Semede Neveşi Hu Amever Adayış La Seba Kediyayışı Demet Aluki İnfazi Anci Utepişya. Hacizname Heti Vezareti Hazine U Maliye-i Sabake-i Rojnameger Aziz Uruçike Müracaat-i Tazminat-i Huye Derhak-i Davayake Cide Berat Kerdibi Ameret Kerdiş U Karar Diyake Mesref-i Dava Bidu. Şuvan-u Hirsu Hirislere Metin Dizeke Kazaya Şirvanya Sertide Vinibibi Xabat-i Cigereşi Despe Kerdi. Şaradarya Bağlarya Amedi Taha Kelesi'ye geltide Kargek Hemveri Şiddeti Dijitali Organize Kert. Kargehan'da Cini Ameyi Urole Cinseti Komeli Betü Düştü U Şiddet Osero Ercina İş Kerdi. Bale Diyake Tekuşine Hembeş Hemveri Şiddeti U Mühmiye Hezi Hemkariye Semedi Tutanzi Karge Hicayı Organize Kerdi U Xebatani Averşeşi Domnayı. Semede şeri u germdiyayışı diplomatikiye ke mabene Amerika, İsrail u İrani de viraz ya kevtişi kıymeti zerdi devamken o. Zerdo gram 5-6 hazarı düsü 4 tele yanı rotuş. Germdiyayışı mabene Amerika u İrani beherişane leşkeri de hetara ket konahıt neve. Fermandarya merkeziye hezi Amerika'yı bir talimatı sereki Amerika Donald Trump'i diğer kert herişe İran'ı despekerdi. Artışa pastarani şoruş İran'ı diğer kert Vistuyev hedefe leşkeri Amerika'yı herimi büfüze balistiki herişkerdi. Cinayeti kari madeni zerdike Konyemi Rojava'yı komara Afrika'yı merkezi deyo Vrazya. Heyelanu kevrazya maden rıja. Teurta hevd karkeri debe karide dünyayı hübedenayı hevdanike xeylik keseke binekhir beyde birisi inan. Goştari azizi mame peyni xeberani xo bimane ve şide.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
6: Aracınızı bize getirin,
5: yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
6: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
5: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Yavune Pevina işi Cuvanan Espor U Kültürike Dobe Hem Karya Şaradarya Piyasi U Komeleya Masemede Ameyohi Tiyaye Beri Organize Kerdiş'te Due Sihiryes U Çaresi Haziran'ı'da Beşyari بجوان آزاد ورب آمیوخ آزادی ماین تهد. مادو دوست حزیران ده ساعت هوتنه ده میدان پیروی پارک هوتای پانجی به کنسر کاسم تاشتوان اولون نازلر سیمیاگر دنگبش هدیه او دنگبش برکنزر دست به بکره. هری روژان مادو به پانل کارگه چالاکی اوکای عادتی کلتور خو پاشتیدایش خو او هیویا خو پیا پیل بکره. بره ما پیا در حق آمیوخک دموکراتیک او آزاد تقصی بکره او آوان بکره.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: www.bambilet.com.tr ویمار پریش بی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی انزده تر

0: Eke kesiş mayin nezdî tiryakiye, sujdar kerdiş, yan zicir alome kerdiş çaren yo. Tiryakiye, biyev tedaviye raştî eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya Amedya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: Özgür gençlikle, özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Radyo Wave, Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Nijde Reveberiyên Herêmî yên Demokratîk yê Dem Partiyê encamnameya konferansa Reveberiyên Herêmî yên Demokratîk ku di navbera 6 û 9 Hazîranê de hat bû lidarxistin ji rêya giştî re ragihand. Nijdeyê de encamnameya de ragihand ku dê pergala qayûman piç bikin, hevserokatiyê belavî her kadê bikin û destnîşan kir ku şaneya bingehîn a demokrasiyê komîne, cihê îdarî û reveberiyê ya komînê jî şaredarîne. Serokkomar Tayyip Erdoğan derbarê lûtkeya serkirdeyên NATO'yê ya li Enqereyê de got, daxuyaniya ku Serok Amerîkayê Trump got wê bixwe beşdarî lûtkeyê bibe ji bo yekgirtina tifaqê gaveke hêjayê. Hevserokên Dem Partiyê di hilbijartinên Ermenistanê de serkeftina Nikol Paşinyan pîroz kirin û hêvî kirin ku ev encam aşitiye bîne. Berdevka giştî ya Meclisin Jinên Sosyalist Tanya Kara û Endama Wan Şükran Yaren Tuncer hatin berdan. Hevserokê Komeleya Aşitiye ya dehe cotmehê İshak Kocabeyik dibîranîna ku di 128 salvegera komkujiya dehe cotmehê de hat lidarxistin de axivî û diyar kir ku ew ê dev ji tekoşîna xwe ya edaletê bernedin. Jinên ku beşdarê baxçeya bajêr ê komûna jinan bûn ku ji hêla şaredariya bajarê mezin a Amedê ve hatiye çêkirin şitlan çandin. Di çerçeveya qonaxa sêyemîn a perwerdehiya bernameya bajarên dost ê jinan de pispora proje û darayî ya yekîtiya şaredariyên Tirkiye Kevser Mert, revebira bernameya bajarên dost ê jinan ya fona nüfusê ya neteweyên yekbûyî Özlem Çalışkan û pispora wekheviya herêmî ya bernameyê Roza Erdede Şaraldı serdana şaredariya bajarê mezin a Amedê kirin. Le Bursa'ya dozgeri Cibo Mustafa Bozbey, Şarideri CHP, Gönaha de Çerçeve Ali Pirsina Bertil, Usucen Rehistin Kiri de Girtiye, Cezayi hatta Çarsedu de saldı hoze. Le Navçaya Plümür, Adersime Zilamek ku, Cibo Berhevkırın Akıvarkan, Jumal Derketi bu, Uğun da bu bu pişti dozda saatan, de enca mahabatin legeri neyin ku tevahi aşeve, Jihela Timin Rizgar Kırın eve berdevam kırın de sahat editin. Şivan Metin Dizek e 23 salî kule navçeya Şirvan aserte wunda bubu hatîtin. Şivanê ku li deşta Bacavanê westiyayê hatibû dîtin ji bo kontrola tendurustiyê birin nexweşxanê. Waliye Agiriye ragihand ku dozgeriya komarê lêpirsîna edlê li ser mirina mamoste Irmak Ayşe Koparan ku tê gotin ji ber mobbingê miriyê daye dest pê kirin û hat gotin ku ji bo ronîkirina hemû aliyên bûyerê pêvajoya lêpirsînê bi baldarî tê meşandin. Begera malbatên Efrînê yên ji warên xwe hatine koçberkirin berdewam dike. Nêzî 1700 malbatên Efrînê yên li bajarên cuda diman ber bi warê xwe ve birêketin. Navenda Mafê Mirovan a Îranê ragihand ku rejima Îranê dixwaze dibin navê dilxweziyê de girtiyan bişîne herêmên şer. Berdevke Wezareta Derve ya İsrail'e İsmail Bekayi derbare êrişa dawî ya Amerîkayê ya li ser Îranê de got Amerîka bi peyamên nakok guhertina helwest û bi daxwazên cur be cur û her wiha binpêkirinên dubare zirarê didin agirbestî û pêvajoya diplomatîk. Partiya Likud a Serok Vezîrê İsrailê Netanyahu ragihand ku ew ê di hilbijartinên ku tê payîn di cotmehê de werin kirin, Netanyahu ji nû ve ji bo hilbijartinê bibe namzet. Rejima Talibanê ragihand ku herikêm 13 sivîl ku piraniya wan zarok bûn di êrişên esbanî yên Pakistanê de li ser deverên sînorî li Rojhilata Afganistanê hatine kuştin. Misyona Artemis Sise ya NASA'yı ku armanj dike hatta davya sala 2028'dan mirovan bişine ser heyve çar astronot hat hilbijartin. Dınavvan astronotoin ku hatın hilbijartin de jin tünene. Emgihiştin davya nuçeyen hue biminen duhoşiyede.
1: Reklamlar. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: لباجاری دیروکی لآمده، اونج با رویتی اک خارنی تینه و خاندن، جان و جگر اجاق باشه لبنده ویه. لجان و جگر اجاق باشه هندکارن گوشت برخه و کذباب برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان. جان و جگر اجاق باشه، جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Beyaz Kültür Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Gitme bu gece, gitme, gitme. Ne olur kal benimle. Ağlatmasın şarkılarım, ağlatmasın.

Radyo Wave, Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarederiya payasi u komeleya emjibu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardi püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari heftan de kada gişti ya parka hefte u bencan bu konserin Kasım Taşduan Eylül Nazlı Er Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despevikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behev Remezin Bikin. Verin em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Bahıvin.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye dönük mutlak mutlan kararını ve bölgedeki çatışmaları değerlendirirken kritik bir aşamada olan barış ve demokratik toplum sürecine dair söz kurmadı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in Özgür Özel Genel Başkanlığında DSP'ye katılalım teklifinde bulunduğu iddiasını doğruladı. Dışişleri Hakan Fidan, AB üyeliği Türkiye için stratejik öncelik olmaya devam etmektedir. Ülkemizin AB'ye katılım sürecini konjonktürel ve kısa vadeli hesaplarla değerlendirmek hata olur. Neticede bugün AB üyesi olan ülkelerin neredeyse yarısı Avrupa ailesinin parçası olarak kabul görmezken biz vardık dedi. Süper Lig'e yükselen Ahmetspor teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile görüşmesinin ardından Beşiktaş'ın eski hocası Valerian İsmail ile prensip anlaşmasına vardı. 50 yaşında olan İsmail son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford'da görev yapıyordu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AKP'ye katıldı. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin sistematik hal aldığını belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Urfa Şubesi Yöneticisi Dicle Aksu, eğer gerçekten barıştan, demokratikleşmekten ve hakların eşit yaşamından söz edilecekse, bunun ilk adımı hapishanelerdeki istisna hukukuna son verilmesidir dedi. Ankara Üniversitesi'nde ırkçı saldırıya uğrayan Kürt öğrenciler hakkında üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nden Dorun İnsu Aslan, Kürt öğrencilere yönelik saldırıların derhal son bulması gerektiğini belirtti. Diyarbakır'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce gerçekleştirilen saldırıda mermilerin isabet ettiği otokoç binasında maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Sarokistan kreş ve gündüz bakım evlerinde yıl sonu coşkusu yaşanırken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun çocukların geleceği için hizmetleri sürdüreceklerini belirterek Sarokistanların sayısını arttıracaklarını söyledi. Mezuniyet töreni düzenleyen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri hakikatin izinde aydınlığa doğru mesajı verdi. Ağrı'da yaşadığı evde ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Kopara'nın görev yaptığı okulda hakaret, fiziksel şiddet, mobbing ve öğrencilere yönelik şiddet iddialarını resmi dilekçelerle defalarca bildirdiği ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaların odağındaki okul müdürü Melahat İleri'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün süren aramaların ardından dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davada mahkeme heyeti dosyadaki eksik noktaların tamamlanması ve bazı hususların netleştirilmesi amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Yurttaşların sağlık hakkına erişim konusunda yaşadıkları sorunları Muş Devlet Hastanesi'nde yerinde gözlemleyen DEM Partili Sezai Temelli, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Muş'un artık gerçek bir hastaneye ihtiyacı var dedi. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi tarafından düzenlenen yurttaş katılımında en iyi uygulama ödülünde katılımcı bütçe uygulamasıyla finale kalan Varto Belediyesi yurttaşlara oy kullanma çağrısında bulundu. 6 Şubat depreminde en fazla zararı gören Hatay'da binlerce kişiye hala deprem konutları teslim edilmezken AFAD, Haziran sonuna kadar konteynerların tahliye edilmesini istedi. Edinilen bilgilere göre konteynerlarda su ve elektrik 15 Haziran'da kesilecek. Hakkari'de kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen Ayşegül Akdoğan hakkında basit yaralama ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlamalarıyla açılan davanın duruşması Hakkari 3. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen Ayşegül Akdoğan'ın yargılandığı davanın duruşması 16 Ekim'e ertelendi. Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 300 dönüm buğday ve arpa ekili alan yangında zarar gördü. Urfa merkezli 21 ilde DAEŞ örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 zanlı gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan işçiler ödenmeyen ücretleri ve sendikal hakları için Ankara'ya yürüyüşe geçti. İşçiler polis tarafından engellendi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin gereğinden fazla uzadığını belirterek Tahran yönetiminin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Trump, İran ordusunun tamamen çöktüğünü savunarak Orta Doğu'nun kabadayısı öldü ifadesini kullandı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Marakeş'ten somut eyleme sloganıyla uluslararası çalışma konferansı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında yapılan konferansta dünya genelinde yaklaşık 138 milyon çocuğun çalıştırıldığını, bunlardan 54 milyonunun ise tehlikeli koşullara maruz kaldığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız dedi. İran, İsfahan'daki Dolatabad cezaevinde tek kişilik hücreye alındığı belirtilen siyasi tutsak, Mashhad Keshani'nin sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir bıçaklı saldırı olayını bahane eden aşırı sağcı grupların kışkırtılmasıyla göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar düzenlendi. Yüzleri maskeli saldırganlar ev ve iş yerlerini ateşe verdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
2: Men falda bulber avi, pishta khweda butavi, çeta ve kendi juarev.

0: Reklamlar. Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sucdarkirin, an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn, bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji Alo 153.
1: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: www.bambilet.com.tr Wimar Paris bi neken deşyana roşana da ve şuara gelek pevis be. De bambilet.com.tr de hunde karın hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hem şi huneru keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev malper, bi zamanı Kurdî, Türkî o İngilizî hizmet edede. Şi bo agahiyen zedetir

0: Yevne Pevina işi Cuvanan e-spor u kültürü ke do behem kariya şaradar ya peyasi u komeleya Masemede ameyohi tiyaye beri organize kerdişte Duve Siriyes u çaresi Haziran'ı de Beşyari Bicuvane azad verbe ameyohi azadi mayene tehet Mado Duve se Haziran'ı de Saat Eutine de Meydane Piru'yu Parkı Eutayupancı Bu konseri Kasımtaş Doğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despevi Kere Yeri Rojan Mado bi Panel Karge Çalaki Ukaya Adeti Kültüre Xo Paştidayı Şeho u Hivya Xo Piya Pil bi Kere Bere Mapya Derhaki Ameyohik Demokratik u Azad Tekse bi Kere u Avan bi Kere
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Gostari de Lali, ke de beno, kuchan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma her çiyê mawe.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye dönük mutlak butlan kararını ve bölgedeki çatışmaları değerlendirirken kritik bir aşamada olan barış ve demokratik toplum sürecine dair söz kurmadı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in Özgür Özel Genel Başkanlığında DSP'ye katılalım teklifinde bulunduğu iddiasını doğruladı. Dışişleri Hakan Fidan, AB üyeliği Türkiye için stratejik öncelik olmaya devam etmektedir. Ülkemizin AB'ye katılım sürecini konjonktürel ve kısa vadeli hesaplarla değerlendirmek hata olur. Neticede bugün AB üyesi olan ülkelerin neredeyse yarısı Avrupa ailesinin parçası olarak kabul görmezken biz vardık dedi. Süper Lig'e yükselen Ahmetspor teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile görüşmesinin ardından Beşiktaş'ın eski hocası Valerian İsmail ile prensip anlaşmasına vardı. 50 yaşında olan İsmail son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford'da görev yapıyordu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AKP'ye katıldı. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin sistematik hal aldığını belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Urfa Şubesi Yöneticisi Dicle Aksu, eğer gerçekten barıştan, demokratikleşmekten ve hakların eşit yaşamından söz edilecekse bunun ilk adımı hapishanelerdeki istisna hukukuna son verilmesidir dedi. Ankara Üniversitesi'nde ırkçı saldırıya uğrayan Kürt öğrenciler hakkında üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nden Dorun İnsu Aslan, Kürt öğrencilere yönelik saldırıların derhal son bulması gerektiğini belirtti. Diyarbakır'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce gerçekleştirilen saldırıda mermilerin isabet ettiği otokoç binasında maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Zarokistan kreş ve gündüz bakım evlerinde yıl sonu coşkusu yaşanırken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun çocukların geleceği için hizmetleri sürdüreceklerini belirterek Zarokistanların sayısını arttıracaklarını söyledi. Mezuniyet töreni düzenleyen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri hakikatin izinde aydınlığa doğru mesajı verdi. Ağrı'da yaşadığı evde ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Kopara'nın görev yaptığı okulda hakaret, fiziksel şiddet, mobbing ve öğrencilere yönelik şiddet iddialarını resmi dilekçelerle defalarca bildirdiği ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaların odağındaki okul müdürü Melahat İleri'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün süren aramaların ardından dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davada mahkeme heyeti dosyadaki eksik noktaların tamamlanması ve bazı hususların netleştirilmesi amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Yurttaşların sağlık hakkına erişim konusunda yaşadıkları sorunları Muş Devlet Hastanesi'nde yerinde gözlemleyen DEM Partili Sezai Temelli, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Muş'un artık gerçek bir hastaneye ihtiyacı var dedi. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi tarafından düzenlenen yurttaş katılımında en iyi uygulama ödülünde katılımcı bütçe uygulamasıyla finale kalan Varto Belediyesi yurttaşlara oy kullanma çağrısında bulundu. 6 Şubat depreminde en fazla zararı gören Hatay'da binlerce kişiye hala deprem konutları teslim edilmezken AFAD, Haziran sonuna kadar konteynerların tahliye edilmesini istedi. Edinilen bilgilere göre konteynerlarda su ve elektrik 15 Haziran'da kesilecek.
Hakkari'de kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen Ayşegül Akdoğan hakkında basit yaralama ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlamalarıyla açılan davanın duruşması Hakkari 3. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen Ayşegül Akdoğan'ın yargılandığı davanın duruşması 16 Ekim'e ertelendi. Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 300 dönüm buğday ve arpa ekili alan yangında zarar gördü. Urfa merkezli 21 ilde DAEŞ örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 zanlı gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan işçiler ödenmeyen ücretleri ve sendikal hakları için Ankara'ya yürüyüşe geçti. İşçiler polis tarafından engellendi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin gereğinden fazla uzadığını belirterek Tahran yönetiminin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Trump, İran ordusunun tamamen çöktüğünü savunarak Orta Doğu'nun kabadayısı öldü ifadesini kullandı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Marakeş'ten somut eyleme sloganıyla uluslararası çalışma konferansı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında yapılan konferansta dünya genelinde yaklaşık 138 milyon çocuğun çalıştırıldığını, bunlardan 54 milyonunun ise tehlikeli koşullara maruz kaldığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız dedi. İran, İsfahan'daki Dolatabad cezaevinde tek kişilik hücreye alındığı belirtilen siyasi tutsak, Mazhat Keshani'nin sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir bıçaklı saldırı olayını bahane eden aşırı sağcı grupların kışkırtılmasıyla göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar düzenlendi. Yüzleri maskeli saldırganlar ev ve iş yerlerine ateşe verdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Eke kesişmayın nezdî tiryakiye, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye, biyev tedaviye raştî eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
5: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Diye Kemin hevditin en civanan en spor uçandı yenku de behevkari aşarı deriya payası u komeleya emji bu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanen azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Em de dozde püşperede saat evari heftan de kada geçti ya parka hefte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer despevikin. Seyrojan, emebi panel, karge, çalaki u lisik engeleri çanda xue, hevgiriya xue u heviya xue behev remezin bikin. Verin em behevre

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: www.bumblet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبو آگاهین زده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
3: Özgür gençlikle, özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No, Veng, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

Ve bu, şimdi

I'm

0: Reklamlar. Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sucdarkirin, an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn, bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Yevne Pevina işi Cuvanan Espor u kültürü ke do behem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ame yok ihtiyaye beri organize kardışte duves hiriyes u çaresi hazirane de beş yari bi cuvane azad verbe ame yok azadi mayene tehet mado duves hazirane de saat evtüne de meydane piruyi parke evtayı pancı bu konseri kasım taştoğan Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berken Zert Despe bir kere. Yeri Rojan Madubi Panel, Karge, Çalaki, Ukaya Adeti, Kültüre Xo, Paştidayı Şeho, u Hivya Xo, Piya Pil bir kere. Beri Mapya, Derhaki Ameyohuk Demokratik, u Azal Tekse bir kere, u Avan bir kere.
7: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçandı yenku de behev kariya şarederiya payası u komeleya emjibu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti ya parka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan Eylül Nazlı Er simyager, dengbej hediye û dengbej berkenzer dest pê bikin. Sê rojan emeb panel, kargeh, çalakî û lisik engeleri çanda xwe, hevgiriya xwe û heviya xwe bihev remezin bikin. Werin em bihev re derbarê siberojeke demokratik û azad de biaxivin.
5: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
3: Yavune Pevina işi Cuanan Espor U Kültürike Dobe Hem Karya Şaradarya Peyasi U Komeleya Masemede Ame Yok İtiyayı Beri Organize Kerdiş'te Duves Hiryes U Çaresi Haziran'ı de Beş Yari Bıcuane Azad Verbe Ame Yok Azadi Mayene Tehet Mado Duves Haziran'ı de Saat Eutun'e de Meydan Epiru'yu Parkı Eutay Pancı Bu Konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlayer Simyager Dengbeş hediye u dengbeş berken zer despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayı şeho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya der hakı ameyohuk demokratik u azad tekse bir kere, u avan bir kere.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.

ye kurban ava çene diyar ve gülü sayru teyelemelene Dağı kurban peni peni de kıda ve serkeleme Hacı hanım de sayru dinemiş emutu dayka müket bir amine Destre çare mağari bakodu sınar baran avari

گیت دار اولاد بخیر لکوشی خستگانی بکسو بخودی